kişilik bir masanın etrafında toplanmış. Biri bir türkü patlatmış, bir ihtiyar evine yollanmış. Herifin biri hiç devrilmemiş bir oğlum, valla bütün gece sallanmış. Böyle hikaye anlatılır mı lan, yemin ediyorum kelimeler bağlanmış. Çok konuşmuş yine biri, olsun.

0: Olmaz. Yok, olur. Sen hadi.
1: Hadi anlat sen de.
2: Ne anlattım ya?
3: Ya Cesur, bu parçadaki adam niye uçmak istemiş?

Hiç hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmek istemiyorlar. Hiç hiçbir şey.